Kanal K. Richtig gutes Radio.

Donaugebend seit 1987.

feeling kind of blue.

find some

0: Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
1: Evet sayın dinleyiciler, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Karşımda değilsiniz ama bugün güzel bir konuyla sizinle birlikte olacağım. Ben Gül Kocher, Radyo ATA'dan, Kanal K stüdyolarından, İsviçre'den hepinize merhaba diyorum. Bugün konuğum var. İsviçre'ye 4 gündür gelen bir turist ve turistimizin İsviçre ile ilgili birçok turistin de izlenimlerini size bugün şey yapacağım, bildireceğim. Çünkü ben birçok insanda gördüğüm şeyleri kendisinde de gördüm. Dedim ki seni radyoya davet edeyim. Yani bunu benim herkesle paylaşmam gerekiyor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Gül Kocher. Das ist eine türkische Radio, Radio ATA. Und ich werde einfach eine Stunde ganz schöne Programm machen. Ich habe einen Gast. Und ja, die Thema... Ich werde auch ein bisschen natürlich als Deutsch übersetzen. Das normalerweise, wir sind türkische Sendung. Thema ist ganz interessant, die Schweiz aus der Sicht einer Touristin. Ich habe dieses Thema wirklich mit vielen Touristen, habe ich viele verschiedene Sachen habe ich erlebt, aber es gibt es auch gemeinsame Sachen, wirklich muss man wissen und ich wollte einfach diese mit euch teilen. Ich habe natürlich diese Tourist habe ich im Radio eingeladen, aber wir machen erst einmal eine schöne Musik und nachher machen wir das weiter. Also dann schauen wir, was eine Musik wir können tun. Tak. Evet sayın dinleyiciler, şimdi tabii Almanca'dan sonra biraz Almanca'da konuğumuzun söylediği şeyleri size Almanca olarak da tercüme edeceğim. Tabii buradakiler anlayacak ama zaten konuğumun konuştuğunu da Türkiye'dekiler anlayacak. Çok fazla hani Almanca tercümeni yapmayacağım çünkü Türkiye'den daha çok dinleyenim var şu an. Ama şu an bir şarkıyla başlayalım. Ondan sonra konuğumuzun istediği şarkılar da var. Ama şarkım şu, Kadınım diyor Tanju Okan. Ondan sonra devam edeceğiz. Konuma hoş geldin diyeceğim şarkıdan sonra. Evet. Biraz heyecanımızı yenelim.
2: Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor,

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Evet sayın dinleyiciler, İsviçre'den Kanal K stüdyolarından radyo olarak tekrar merhaba diyorum ve tabii ki konuğumun mikrofonunu açıyorum ve kendisine hoş geldin diyorum. Evet ikiydi. Evet Barış Çelik.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Ben demeden hemen söyledim.
1: Hoş bulduk, geldik. Evet. İyi ki de geldik.
0: İyi ki de geldin diyorsun. Evet Barış Çelik. Barış adı güzel değil mi sayın dinleyiciler? Güzel bir ismi var. Evet çocukluğundan beri kendisini tanıyorum. Evet Barış. Evet Barış. Barış Çelik kim? Birazcık kendini tanıt bakalım.
1: Barış Çelik kim?
0: Evet.
1: Barış Çelik 45 yaşında 46'ya girecek.
0: Kendi iş yerim vardı değil
1: kendi
0: mi?
1: Kendi iş yerim vardı. Hala aynen. Var ama evet. Bursa'da Gemi Çelik Fabrikası'nda çalışan normal bir işçi olarak çalışan
0: çünkü,
1: bir bireyim.
0: Çünkü sayın dinleyiciler ekonomik kriz maalesef Barış'ı da vurdu. Ve dükkanlarını kapatmak zorunda. O yüzden kara kara düşünüyor nasıl yapacağım diye. Bütün Türkiye'deki esnaflar gibi. İki üniversite mezunu kendine iş yeri açtı. Yıllar sonra fabrikaya girip çalışmak zorunda kaldı maalesef. Ama seviyor, bunu da seviyor, hayat diyor. Ve şimdi İsviçre'ye geldi. İlk kez böyle tabii yeşil bir ülkeyi gördü. Değil mi Barış?
1: Yani öyle kendi ülkemizin de belli kısmı özellikle Bursa'da yaşıyorum. Bursa, yeşil Bursa olarak anılır ama yavaş yavaş yeşilliğini tabii ki de kaybediyor. Ama tabii İsviçre'ye geldiğimde açık söyleyeyim ağzım açık kaldı. Yeşili olmayan noktası
0: neredeyse yok.
1: Suya yakınlığı, her yer göl, nehir, evet. Göller ülkesi gibi bir şey. Yani muhteşem. Tabii
0: beğendim.
1: Artı yerler olduğu gibi eksi yerleri de var.
0: Onlara sonra geleceğiz. Bu sadece tanıtmaydı. Evet sayın dinleyiciler Barış senin hakkında başka bir şey söylemek ister misin?
1: Yok şimdilik bu kadar.
0: Nasıl iyi. Geldin? Yeterli. Vize işlemleri nasıldı? Onu da söyleyeyim de ondan sonra.
1: Yani 5-6 ay sürdü herhalde.
0: Yok aslında hızlı aldın 4 ay sürdü. Çok bekleyenler de var. Eşinle ikimiz bayağı bir uğraştık ama güzel oldu. Çabuk geldin. Peki yolculuğun nasıldı?
1: Yolculuk iyiydi.
0: Çok zorlanmadın değil
1: ya,
0: mi şeylerde havaalanında?
1: Söylenenlerin aksine ben bayağı bir erken gittim. Hiç beklemedim. Sıra da beklemedim. Hatta İsviçre'ye indiğimde sanki bir herhangi bir otobüs durağından bir yere gidermiş gibi indim. Havaalanından çıktım. 1,5 dakika, 2 dakika mı aldı almadı.
0: Evet çok hızlı hareket ettin. Ben de ona şaşırdım. Senin şansındı. Evet İsviçre ile ilgili tabii ki konulara sonra geleceğiz. Evet şimdi Barış'ın istediği şarkılar. Bugün daha çok onun şarkılarını çalacağız. Evet ilk olarak şimdi pardon hem Barış'ın tanıdığı bir arkadaş bu hem de üniversite öğrencisi müzik öğretmenliği okuyan
1: çok sevdiğim bir abimin oğlu.
0: Ben adı şeyini dinledim çok güzel söylüyor gerçekten profesyonel şarkıcıları bence gelecekte profesyonel olacak diye düşünüyorum. Melih Aksakal ikinci gölge sarıl bana diyecek. Ve ben hemen şimdi buluyorum. Neredeydi o?
1: Şu anda
0: burada.
1: Bizi dinliyorlar.
0: Evet,
1: çok selam söylüyorum, öpüyorum.
0: İsviçre'den Radyo Kanal K stüdyolarından sana da merhaba diyoruz ve sana başarılar diliyoruz. Umarım sesin çok güzel, ben dinledim. Umarım çok güzel günlerin olur. Müzikle birlikte çünkü müzik ruhun her zaman gıdasıdır. Türkiye gibi bir yerde ruhun gıdası çok gerekli. Evet. Melih'ten geliyor. Barış'ım kapatıyorum senin mikrofonu. Bakalım şimdi. Çünkü YouTube'dan indirdiğim için birazcık bekliyoruz. Ah duman geldi Barış. Melih tamam. Evet. Sarıl bana diyor. İkinci gölge Melih'in YouTube'daki kanalı dinlemek isteyenlere sesini beğenirseniz ki çok güzel bir sesi var tavsiye ederim. Evet ikinci gölge sarıl bana.

0: Ay ben çok beğendim sayın dinleyiciler. Hakikaten çok beğendim. Evet, Sarıl Banna YouTube'da ikinci gölge diye bir kanal. Yeni çalışmalarda devam edecekmiş. Gerçekten müzik öğretmeni okuyan güzel bir genç. Başarılar diliyorum Melih'ciğim. Evet sayın dinleyiciler, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Barış'la devam ediyoruz. Neler görmüş Barış İsviçre'de şimdi? Çünkü biz birlikte gezdik ve ben birçok insanla gezdiğim şeyleri onunla da yaşadım maalesef. Ondan sonra dedim ki kendi başıma, benim Barış'ı kesinlikle şeye, radyoya davet etmem lazım. Çünkü İsviçre'de gerçekten turist olsa çok kuralcı bir ülke, çok güzel bir ülke, yemyeşil bir ülke. Hepimizin yaşadığı problemlerin birçoğunu tabii gelen turistler de yaşıyor. Çünkü İsviçre halkı şöyle şöyle söyleyeyim, İsviçre halkı turist dinlemiyor. Eğer ki kendi ülkendeki gibi hareket edersen fırçayı yiyorsun. Tabii ben biraz Barış'ı sıktım fırça yemesin diye, ona bayağı şeyler söylemek zorunda kaldım. Bunu kız kardeşime de yıllar önce söylemiştim, sonra bana kızıyorlar. Ama bıraktığım zaman da bu sefer fırça yeme seviyesine geliyorlar ve gerçekten turistler için, yani böyle yalnız başına gelen turistler için, turla gelenler bunu yaşamıyor. Çünkü turla gelen adam anlatıyor geçiyor. Yani buradaki insanlarla direkt bir şey içinde olmuyor. Aslında turla gelenler gerçekten %100 her şeyi görmüyor. Ama böyle tanıdığı insanları, burada yıllarca yaşayan birisinin yanına gelen, işte kardeşini bilmem neyini ziyaret edenler tabii ki bunları daha rahat görüyorlar. Neden? Çünkü bizler anlatıyoruz kendilerine. Evet, Barış'ın mikrofonunu açtım. Barış, şimdi pozitif yeşil dedin. Tamam, çok güzel, çok beğendin zaten. Daha biz bazı havaalanından çıktık ya, yeşil dedim ki daha neler göreceksin. Ama bir de negatif neler gördün onu söyleyeyim.
1: Neler gördüm? Nefes alamayacak derecede sinek gördüm.
0: Ya onlar normal, oraya takılma bir kere. O göl kenarı, göl kenarında o sineklerin hiçbir zararı yok. Hatta biz sinek olsun diye bu devlet bunun çalışmasını yapıyor 2018'den beri. Çünkü 2018'de çok sıcaktı, sinekler yoktu ve Avrupa'daki %70 kuş cinsi öldü. Şimdi her yerde, ormanlarda bile küçük su şeyleri bırakıyorlar, kanalları bırakıyorlar, ağaçları kesip bırakıyorlar ki orman hayvanları hem su içebilsin hem sinek olsun diye. İşte çok temizdiler ve sinek olmadığı için çok kuş öldü, bunun için yapıyorlar. Ama o göllerde normal, akşamüstüydü, o yüzden. Evet, devam et.
1: Tabii biz bunlara alışık değiliz. Biz Türkiye'de sinekleri gördüğümüzde sinek ilacını arabasında arkasından görüyoruz. Hatta çocukluğumuz öyle geçti, sinek ilacı arabalarının peşinde koşarak geçti. Muhtemelen Türkiye'de yaşamış bütün büyükler, gençler çocukluğunda da aynı şeyi yaşamıştır. Hatta çocukluk anılarının en başında gelir bunlar.
0: Ama bunlar aynı sinek değil, bunlar göz sineğiydi.
1: Tabii ki evet. Değil ama nefes almayacak derecede evet. Çok oldukları için rahatsız edici.
0: Tabii göl kenarında yürüdük, rahatsız olmuşuz, evet.
1: Yani onun dışında zaten pazar günü geldiğim için direkt...
0: tatil günüydü.
1: Tatil günüydü, yani sağda solda...
0: Çok çöp gördüm.
1: Çöp gördüm. Bana en garip gelen, sokakta yaşayan insanlar vardı sanırım.
0: Evet.
1: İsviçre gibi bir yerde sokakta yaşayanlar...
0: İçiyorlar, her yer pislik içinde.
1: Yani içmelerini vesairelerine bir şey diyemeyeceğim ama muhtemelen uyuşturucu kullanan da birçok insan gördüm gibime geldi.
0: Öyle, evet.
1: Yani sağda solda kendini belki dışa doğru kaybetmemişler ama kendilerini tamamen kaybetmişler.
0: Evet. Yani, Türkiye'de yok mu?
1: Yani İDA'ki vardır ama sokakta bunu alelade yaşayan insanları bulamazsınız.
0: Evet, değil mi?
1: Direkt tabii ki
0: toplarlar. Polis buna izin vermez, evet.
1: Toplarlar, ha. Erken mi salınıyorlar? Tabii ki de erken salınıyorlar, başka şeyler oluyor ama Türkiye'de direkt milletin göreceği şekilde yapmak, etmek bunlar
0: burada
1: mümkün
0: tabii
1: değil.
0: Özgürlük var. Özgürlüğün içinde de bunların yani, şeyi var.
1: Bu başkasının özgürlüğünü ihlal ettiğin sürece özgürlük sayılmıyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani bana göre öyle.
0: Evet.
1: İsviçre'de bu özgürlük olabilir ama ben asla çocuğumun böyle bir yerde bulunmasını istemem. Açık söyleyeyim.
0: Evet. Yani evet sayın dinleyiciler, çünkü bunu Barış anlattı ve birçok insan geldiğinde, hatta benim babam da geldiğinde dedi ki Ay dedi, iyi ki dedi oğlumu burada yetiştirmemişim. Çünkü her yerde dedi eroin alıyorlar. Gençler çok şey durumda falan demişti. Oradan hatırlıyorum. Gelen birçok insanın dikkatini çeken bir şey. Evet, bizde özgürlük var ama Barış'ın dediği gibi bu kadar özgürlük belki de iyi değil. Onu artık bilemiyorum. Ben burada siyaset yapıyorum. Ama şimdi şöyle oldu. Mesela bizim Sofingen'de tren garının önünde alkol içen işte böyle şeyler vardı, halkın tepkisi vardı. Belediye değiştiğinde, artık bilmiyorum, onu araştırmadım, belediye mi yaptı yoksa kanton Argao mu yaptı bilmiyorum, şu an orada hiçbir şey içilmiyor. Zaten orası hem polisin noktasının bulunduğu yerdi. Daha sen şeyi görmedin mesela, Berne gittiğin zaman Büyük Millet Meclisi'nin önünde insanlar böyle dibinden geçer, ne polis var ne bir şey. Orayı görmen gerekiyor. Evet. Yani, şimdi evet.
1: İsviçre'nin bir meclisi olduğunu dışarıdan zaten kimse bilmiyor. Neyle yönetildiğini, ne olduğunu. Çünkü İsviçre kendine has bir yer. Hatta şöyle söyleyebilirim. Alelade insanlar işte İsviçre neyle yönetiliyor? Cumhurbaşkanı, başbakan, işte millet meclisi kim kimdir? Kimsenin bildiğini düşünmüyorum dışarıda.
0: Çünkü gerçekten ben ilk İsviçre'de Almanca öğrenip öğrendiğimde, daha doğrusu iki tane kitap aldım. Birisi İsviçre sivil kanunları, yani ne haklarım var bunu bilmek istedim. Almanca olarak aldım. İkincisi de İsviçre tarihi. Şu an ona girersem gerçekten çok uzun hikaye ama hakikaten kantonların birbiriyle birleşip böyle bir meclis yapması güzel. Ama tabii ki ben de kaç senedir, 2019'dan beri İsviçre'de siyaset yapıyorum. Belirli milletvekili adayıydım, işte kanton meclisi adayıydım, ilçe meclisi adayıydım. Bunları yaşarken tabii gördüğüm şeyler de var. Hakikaten bizim düşündüğümüz gibi, dışarıdan göründüğü gibi her şey tip top değil. Maalesef çok fazla problem var ama yeşilimiz tip top, onu da söyleyeyim. Doğa harika ve bunu korumak için de İsviçre halkı elinden geleni yapıyor. Evet, gördüğüm başka bir problem. Bir onu da söyleyeyim, ondan sonra
1: problem değil bunu... de çok hoşuma giden bir şey ben söyleyeyim. Aslında başta yadırgadım nasıl bir şey diye. Sonradan senden öğrenince biraz hoşuma gitti. Ağaçların budanması, kesilmesi herhalde bir oylamayla ya da başka bir şeyle oluyor. Doğaya zarar verilmeyecek şekilde oluyor ve ağaçların kesildiği yerde parçalarını doğaya bırakıyorlar.
0: Ha, şöyle.
1: Yani izinli, doğalcıların izinleriyle bırakılıyor sanırım.
0: Evet, doğaseverlerin izinleriyle. Eskiden mesela alıyorlardı belediyeler onları kesince. İşte dediğim gibi o 2018'de ve 2022'de çok sıcaklar oldu. Kuş cinsleri öldüğü için ve birçok kuşun yaşam şeyleri, yani orman hayvanlarının yaşam alanları kısıtlı olduğu için bu tür yollara başvuruldu. Ağaçların bir kısmı kesiliyor, bırakılıyor. Hakikaten şey izledim ben, video da çekiyorum. Ağaçların arasındaki dalların içine girip kuşlar oraya saklanabiliyorlar. Sonra o küçük oluklardan, akan küçük sulardan ormanın içinde sinekler çıkıyor ve sinekleri avlayabiliyorlar. Evet. Şimdi sayın dinleyiciler, müzikle devam edeceğiz. Barış'ın oğlu için gelecek. Duman söylüyor. Kufi diyor. Kufi. Evet, Toprak Ege bu senin için. Kufi.

0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Gast hat Türkisch etwas erzählt. Das war einfach über Schweiz seit 5 Tagen. Er ist in der Schweiz. Was er hat positiv oder negativ gesehen, ich werde ein bisschen übersetzen. Vorher haben wir schon geredet, vor der Musik. Also, mein Gast findet Schweiz sehr schön, natürlich sehr schön, aber zum Beispiel im Basel Bahnhof, vorne Bahnhof, er hat viele Leute gesehen, sie sind betrunken und das war überall schmutzig, weil er ist Sonntag gekommen und Sonntag war wirklich überall schmutzig, das war Feiertag. Und natürlich, er kommt aus der Türkei und bei uns zum Beispiel im Bahnhof oder draußen, Leute, sie können nicht Drogen nehmen oder sie können nicht so öffentlich Alkohol nehmen. Öffentlich nicht, Geheimnis schon, aber öffentlich nicht, wenn so etwas sie könnten machen und die Polizei kommt und nimmt das diese Leute. Natürlich, ich habe gesagt, das ist Freiheit, aber er sagt das, wenn dir eine Freiheit stört anderen Leute, es ist nicht Freiheit. Und er ist natürlich nicht eine faschistische Familie Sohn. Seine Vater ist wirklich sehr Sozialist. Aber als Negative, was er hat erzählt, dann werden wir noch weiterkommen. Etwas schön gefunden, zum Beispiel im Wald, wo ich wohne zum Beispiel. Wir spazieren auch zusammen. Er ist auch mein Gast. Im Wald in Sofingen, er hat gesehen, viele Bäume, sie sind einfach auf dem Boden gelassen. Und ich habe erzählt, warum. Weil wegen Natur, Vögel, sie können einfach dort Netz finden oder im Wald immer so kleine Wasser, nicht große Bach, aber so kleine Wasser Gemeinde hat gelassen, weil das kommt auch dort Insekten natürlich für Vögel und er hat sehr gut gefunden für Natur diese Situation. Das war alles und wir machen das türkisch weiter. Jetzt war ich. Şimdi gelelim esas neredeyse kavga ediyorduk seninle hatta ettik neredeyse şöyle gezerken tabii ki İsviçre'de trenle gezerken telefonla sesli konuşulmuyor ya da işte video kamerayla konuşulmuyor, burada yapılmıyor. Yapanlar genelde burayı bilmeyen turistler oluyor. Açtım tabii ki senin şeyi. Tabii şimdi ben bıraksam şöyle korkuyorum çünkü biliyorum daha önce ben başkalarını da gezdirdim. Hiç sesimi çıkarmadım. Bu sefer İsviçreli ses çıkarıyor ve çok kötü konuşuyor. Yani öyle iyi konuşmuyorlar. Ben de gelen insan üzülmesin diye söylüyorum ama bunu birkaç kişiyle yaptım ve çok büyük tepkiler alıyorum. Yani artık rahat bırak hani biz tamam anladık kural var ama bu kadarını da bilmek istemiyoruz. Sonra bırakıyorum. Bu sefer başka bir şey oluyor. Gerçekten benim için de çok zor oluyor. Gelen insanın için de çok zor oluyor. Ve barıştan sonra şeye karar verdim. Buraya gelen gerçekten çok iyi hazırlanmalı ve bu şekilde gelmeli. Çünkü hazırlanıp gelinmediği zaman her iki tarafta problem yaşıyor. Bunu anladım. O yüzden bundan sonra beni ziyarete gelmek isteyen gerçekten her şeyle hazırlanacak. Çünkü ben başka ülkeye seyahate gittiğim zaman bir kitap alıyorum ve o kitabı okuyorum. Ama tabii ki şimdi gelen kişiler burada ben olduğum için bunu yapmıyorlar. Yapmayınca ben anlatınca da bu kadar zor oluyor. Evet şimdi Barış, ne seni zorladı? Yani neredeyse kavga ettik mesela.
1: Yani hiçbir yerde konuşmak mümkün değil.
0: Yani sesli konuşmak.
1: Koca şehir sessiz. Evet. Bir sürü insan var, ses yok. Bulunduğun yerin keyfini varacaksın, varamıyorsun. Ama şöyle bir şey var.
0: Niye varamıyorsun?
1: Çünkü o mutluluğu telefonda sevdiklerine paylaşmak istiyorsun. Ne bileyim aramak istiyorsun, işte videolu görüntülü konuşmak istiyorsun ya da bir görüntü çekmek istiyorsun. Ama aslında ses de değil. Kısık sesli bile şey olsa orada kamera çekimi yasak işte.
0: Kamera çekimi yasak değil bak. Kamera çekimi de yasak değil.
1: Trende kamera çekimi yasak dendi.
0: Yok.
1: Bulunduğumuz yerde.
0: Yok yok, öyle bir şey değil. Havaalanında. Şimdi şöyle bir şey. Sayın dinleyiciler, şöyle durum, siz de burada yaşıyorsunuz. Biz Türkiye'liler bunu biliyoruz yani nasıl olduğunu. Şimdi tabii ki trenlerde çok sessiz. Peki Barış, bir şey söyleyeceğim. İlk başta ben senin gibi değil ama şöyle, çocuklar mesela trende koştuğunda kızıyorlardı. Ben kızıyordum, diyordum ki bir çocuk koşamaz mı ya diyordum mesela, örnek. Fakat ben zamanla 26 senedir burada yaşıyorum, şunu gördüm. Bir göl kenarına gittiğimde ya da trene bindiğimde insanlar hepsi işten çıkıyor. Mesela yorgun yorgun trene biniyorlar. Orada adam sessiz sakin evine gitmek istiyor. Ya da işte bir göl kenarında ya da dışarıda kendini dinlemek istiyor. Ama senin dediğin doğru, kendince haklısın ama herkes senin gibi yaparsa o sakinliği hiç kimse yaşayamaz bana göre. Şimdi bunun negatif pozitif tarafı var. Sen turist olarak kendin hani bunu sevgililerine paylaşmak istiyorsun. Seni de anlıyoruz. Ama işte buradaki adam da diyor ki ben diyor sessiz sakin bir ülke şey yapıyorum ama her yer öyle değil. Mesela şehirler öyle değil. Büyük şehirler, insanların yoğunlukta olduğu yer, sokakta yürürken sesli konuş. Ama mesela bazı yerlerde, özellikle trenlerde konuşulmuyor. Çünkü tamam konuşursun ama tepki alıyorsun. Evet. Söyle bakalım, ne söyleyeceksin?
1: Yani bazı şeyler onlara serbest, buraya gelen turistlere değil.
0: Hayır, serbest değil aslında.
1: Yani dün bunu, gördüm bunu. Serbest restoranda değil. Restoranda gördüm.
0: Serbest değil bak. Bunu şey yapanlar da var. Anlıyor musun? Ama onlar zaten biliyorlar neyin ne olacağını. Anladın mı? Ama seni yabancı gördüğü zaman tepki gösteriyor sana. Yani çünkü biliyor sen buradan değilsin. Ve bu sefer senin zoruna gidiyor. Benim kız kardeşim geldi oğluyla birlikte. İşte müzeye gittik. Çocuk ona elledi, buna elledi. Ben kızarlar dedim, sesimi çıkarmadım. Sonra başka bir yerde gittik. Gerçekten bazı yerlerde sesimi çıkarmadım. Ve oradaki insanlar kızdılar. Ada ağladı mesela. Hani şimdi benim söylememle başkasının söylemesi bir. Şimdi ne diyeceğim sen dinleyiciler?
1: Çok fazla sessizlik.
0: Şimdi bu seni
1: yani
0: rahatsız.
1: Aşırı.
0: Evet.
1: Yok, rahatsızlık değil aslında. Bir yandan güzel. Kafa dinleyenler için güzel. Yani zaten İsviçre'de ya çok genç olacaksın ya da çok yaşlı olacaksın yaşamak için. Orta yaştakiler sadece burada muhtemelen çalışarak
0: evet,
1: hayat geçirir. Ama gençsen çok güzel bir ülke. Yaşlıysan emeklilik için çok güzel bir ülke. Ama orta yaştakiler sadece muhtemelen çalışacak. Gençleri varsa, yaşlıları varsa onları
0: orta yaşlı, yani orta yaşlılar çalışıyorlar. Akşamda mesela ya ormana spora gidiyor ya işte dere kenarına ya,
1: ya
0: da
1: muhtemelen İsviçre'de yaşayan, İsviçre'yi benimsemiş ya da yerlisi yapıyor gibime geliyor. Ben pek Türk'ün öyle bir şey sürekli yaptığını düşünmüyorum.
0: Şöyle, İsviçreliler bunu yapıyor. Gelen yabancılar da burada yaşamaya başladıkları zaman oradan tepki alıyor, buradan tepki alıyor, alışmak zorunda kalıyor. Mesela bazı trenlerde kontrol yok, böyle göz var içinde, yuvarlak şey, diyor ki kontrol yapmıyorum ama yaparsam aynen cezayı ödersiniz. Mesela şunu da anlatacağım ondan sonra, çünkü hakikaten 24 dakikamız kaldı, bunu da anlatacağım ondan sonra müzik koyacağım. Mesela ben Barış için bilet aldım. Bende GA var, yıllardır ben GA ile geziyorum. Gelen misafirlerime de bilet alıyordum ama bu bilet çok farklı bir biletti. Benim GA'm var diye GA'mla birlikte böyle bir angibot diyorlar burada varmış, onu aldım. Ben onu dışarıda trene binerken makineye sokup şey yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ben çünkü hep GA kullandım. 3 gün boyunca gezdik Barış'la. Trende kontrolörlerin hepsi ona stempel şey vurdular, damga vurdular. Kimse de bana bir şey söylemedi. Satan SBB'nin bürosunda da söylemediler, onlar da söylemediler. Dün akşam Basel'dan geliyoruz, ilk kontrol yapılıyor, biz gittik, kontrol yoktu dönüşte. Adam dedi ki siz dedi niye dedi buraya şey damga vurmadınız. Ben dedim ki ben kaç gündür geziyorum, vurmadım, hep içeride vurdular. Aa, öyle duyunca çok saygısız bir şekilde bana dedi ki 10 frank dedi ceza ödeyeceksiniz dedi. Ben tepki gösterince sinirlendi, bana aynen şöyle yaptı, dedi ki biraz daha konuşursanız tam size 90 frank keseceğim dedi. Tabii ben daha çok, hani ben normalde sinirlenmem ama Barış şimdi de orada anlayamadı neyin hani olduğunu. Hakikaten böyle bazısı şey davranıyor, hani o adam aslında istese 10 frankı da almazdı, öyle de konuşmazdı. Kimisi hakikaten iyi bir insan, bence bu tür tepkileri göstermez. Ama her ülkede turiste ya da işte oraya gelen insana iyi davranan var, bir de kötü davranan var, anlıyor musunuz? Evet, şimdi sayın dinleyiciler, Barış'ım ben kapatıyorum senin mikrofonu ve şarkı koyuyorum. Yine senin istediğin şarkılardan bir tanesi. Hangisini yapalım? Söyle bakalım. Bakayım. Hüzün, Kovan Kuşu. Evet, bakalım. Hazırladık bunları sayın dinleyiciler. Ay, ben kendim normalde hep evde hazırlıyorum. YouTube olunca zorlanıyorum şu an. Aa, YouTube'u. Şeyim, fare çalışmıyor sanki, böyle YouTube'un üstüne gelmemek için mücadele ediyor. Kovan Kuşu, Düz Sokağı Sakinleri. Ha, tamam, buldum. Evet, Düz Sokağı Sakinleri, Hüzün, Kovan Kuşu. Bunu kim için söylüyorsun?
1: Hiç... Bu bizim Bacanak, aramızdaki şarkı. Bacanam çok sever bu şarkıyı.
0: Adını söyle ona sen.
1: İsmail Korkmaz.
0: Evet, İsmail Korkmaz'a İsviçre'den Kanal K stüdyolarından Düz Sokağı Sakinleri, Hüzün, Kovan Kuşu. Güzel bir şarkı, bunu ben de dinledim. Evet, İsmail, sana gelsin bu Barış'tan. Evet, bakalım. Çalıyoruz.

0: Ya çok güzel bir şarkıydı. Benim çok bildiğim bir şarkı değildi. Çok hoşuma gitti. Çünkü YouTube'dan indirdiğim için önceden izliyorum, reklam olmasın diye. Evet, Barış'ın bacana İsmail'e gelmişti. Evet, Barış'la devam edeceğiz çünkü 16 dakikamız kaldı. Ondan sonra da biraz küçük bir tercüme yapacağım. İsviçre'den dinleyenler için turist olarak daha neler negatif pozitif bulmuş. Açıyorum mikrofonunu. Evet.
1: Yani negatif şey yok ama bir Türk olarak uzun süre burada kalsam çay yok, çekirdek yok.
0: Ay, beni çok o konuda zorladığını söyleyeyim.
1: Bu çok önemli. Çay, çekirdek benim için çok önemli.
0: Hay Allah, o çekirdek.
1: Yani şöyle şehri tepeden izliyorsunuz, ormandan yukarı çıkmışız.
0: O çekirdek yerleri kirletiyor, burada
1: Ya
0: yiyemezsin.

0: Türkiye komple sokakta yer. Bu böyledir. Galiba, sokak kültürüdür,
1: evet,
0: bu.
1: Zürich, otururlar piknikte. Bizim bütün Türkiye'li arkadaşlar orada
0: çekirdek satın arkadaşlar. Çekirdek.
1: Bana söyleyin lütfen, bana yazın. Hakikaten böyle bir şey yapıyor musunuz dışarılarda? Çünkü bir çekirdek ve çay olayına şöyle, ben hakikaten çay içen birisi değilim. Çay içersem papatya çayı içiyorum. Sabah bir kere kahve içiyorum. Arada papatya çayı içiyorum ya da yeşil çay. Çok böyle siyah çaycı değilim. Türkiye'de de öyleydim. Böyle değildi yani. Ama hani birazcık ben herhalde çok tradisyonel Türk kadınları gibi değilim, değil mi Barış? Değilim.
0: Yani öyle, ama şu an şimdi şeye baktım. 5 gündür İsviçre'deyim. İsviçre'de kahvaltı. Kahvaltı kültürü
1: yok.
0: Yok.
1: Var bizim
0: yemek
1: gibi.
0: Akşam yemeği kültürü yok.
1: Var.
0: Yani biz var da bizde gezdik. Alakası yok.
1: Ama biz gezdik ya.
0: Mesela bir şeyin bir kilosunu bulamazsınız. Yok.
1: Var, daha görmedin. Var var.
0: 100 gram. Et 100 gram.
1: Daha ilk görüntüleri. Şimdi tatilde geldi. Ondan sonra da gezdiğimiz için sadece tren garlarındaki
0: somun ekmek var mı mesela? Yok.
1: Ya ekmekler var. Daha tam hep bunları görmedim.
0: Yok, somun ekmek yok. Yani Türk'ün şeyidir bu.
1: Onlara gideceksin Zürich Winterthur'da. Oralarda Türk fırınları, tamam, Türk marketleri.
0: Ama güzel bir şey söyleyeyim.
1: O zaman geldi yani.
0: Her köşe başında bir market yok. Her köşe başında bir herhangi bir dükkan yok. O konuda güzel.
1: Niye güzel buldun bunu?
0: Yani
1: şaşırdım şimdi.
0: Bizim orada 100 metrede bir 3 tane zincir market var.
1: Çünkü kalabalık. Bizde de arttı. Eskiden
0: tabii ki
1: daha
0: aslında
1: azdı.
0: İyi. Hı. Kötü değil. Ama yani
1: niye hani doğru buldun bu az ol yani
0: daha sakin, daha net oluyor şehir.
1: Ha, tamam.
0: Yani bulunduğu yere akın olduğunda orada bir topluluk oluşuyor. O topluluk ne kadar ucuzluk için gelse de, kendi için gelse de, bir gürültü kirliliği, ne bileyim şey, yani senin dediğine
1: aslında
0: gelmiş oluyorsun.
1: Aslında onun için değil, işte şey yapıyorlar hani, o marketler de tatil, çalışanları tatil yapıyor. Sadece tren garlarındaki küçük marketler
0: bizde,
1: açık oluyor.
0: Bizimkinlerde tatil yok. Bizdekiler bayağı bir deniz
1: yani.
0: Köle muamelesi veriyor,
1: evet,
0: zincir
1: yani
0: marketler.
1: Belirli bir saate kadar çalışman lazım. Onun üstü hani mesai falan yok. Eve git, sonra onun senin yerine bir başkası geliyor.
0: Yok, orada da var ama saatleri uzun. İşte çalışanlara
1: biliyorum,
0: ağır yükler.
1: Ben biliyorsun çok çalıştım Türkiye'de. Yani biliyorum, gece gündüz iş yerindeydim. Bir pazarım kalıyordu. O da zaten 9'a kadar uyurdum. Çünkü 7'de işe gittiğim için 9'da şeye giderdim. O zaman bir güzel böyle fırına giderdim, kahvaltılık bir şeyler alırdım, hani işte poğaça falan gelirdim, kahvaltı hazırlardım, pazarım güzel geçiyordu yani. Neyse, evet, devam edeyim, bir şarkı çalayım değil mi ondan sonra, çünkü 12 dakikamız kaldı, çok az kaldı, zaman geçti, onu da söyleyeyim. Şarkımız, bir listemi alabilir miyim? Evet, liste yaptık biz burada. Evet, Cem Karaca, Bu Son Olsun'a. Tamam. Yine Barış kendi başına istediği bir şey. Kimseye gönderme yok burada. Evet, Cem Karaca'dan Bu Son Olsun şarkısı geliyor diyelim.

0: Evet sayın dinleyiciler, ne kadar çabuk geçti ya, çok çabuk geçti, bildiğiniz gibi değil vallahi. Ne kadar kaldı ya, 9 dakika kaldı. Evet şimdi, evet Barış, şimdi açıyorum senin şeyi. Şimdi nasıl anlatayım, program yaparken senin konuştuğunu duyamıyorum, öyle olmuyor mecburen, yani canlı yayın olduğu için. Tamam, bu sonra şey yaparız. Evet 8 dakikamız kaldı, sonra senin yine istediğin bir şarkıyla kapatacağım, ama önce ayın 6'sında geri dönüyorsun ve sayın dinleyicilerimize, seyircilerimize değil dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Türkiye'den İsviçre'ye ilk kez geldin, bir şeyin var mı yani, bir önerin falan, öyle bir şey geçiyor
1: var
0: mu?
1: Var yani, kesinlikle gezmek için gelin, eğlenmek için gelemezsiniz zaten. Eğlenmek
0: var, var eğlenme yerleri de var yani, Zürih'te
1: varsa tabii ki de, hani ben şey yapmadım da o kadar.
0: Ben öyle çok eğlenme yerlerine gitmediğim için onu
1: evet,
0: bilmiyorsun.
1: Zaten yanımda eşim ve çocuğum yokken eğlenemiyorum, o da var.
0: Evet.
1: O yüzden çok da gerek yok öyle yerlere.
0: Evet. Yo, niye gerek yok?
1: Yok. Benim için yok.
0: Şimdi
1: başkası
0: ben
1: için olabilir.
0: Geldiğim
1: ama
0: zaman Zofingen'de oturdum. Orada da var. Ama ne bileyim, ben daha çok hep doğaya gittiğim için Türkiye'de de öyle böyle çok diskolara, barlara giden bir tip değildim. Arada giderdim diskoya, ayda yılda bir eğlenirdik. Ama hani böyle her zaman gideyim falan öyle bir tip değildim.
1: Ama bizim için eğlence o değil. Yani biz yan yana bulunduğumuzda herhangi bir şeye bakarken, ne bileyim hayvanat bahçesinde bir hayvana
0: tamam,
1: bakarken.
0: Yani. Şimdi onu eşinle geleceksin. Tabii ki onu benimle tabii gezerken yaşayamazsın.
1: Eğlence bizim için o. Birlikte olduğumuzda, o geyiğe baktığımızda birlikte gülmemiz bile bir eğlence.
0: Tamam şimdi evet sayın
1: yani
0: Asiye duyuyorsun. Benimle maalesef mutlu olamadı. O yüzden bir daha kimseyi yalnız kabul etmiyorum, onu söyleyeyim.
1: Sensiz olmaz diyoruz.
0: Evet, yeğenim geldi anne diye ağladı. Bir babam ağlamadı. Kardeşim geldi, eşim diye ağladı. Başka Neşe abla, sen de ağlamamıştın. Bunlar yok. Aile şeylerini çağırmıyorum artık, çünkü ya birlikte gelecekler ya yalnız gelmeyecekler. Çünkü her yere gitti, her yerde ya burada eşim de olsa falan. İnşallah kısmet olur bir gün ya, neden olmasın diyelim.
1: Olacak inşallah.
0: Evet. Son kez bir şey söylemek ister misin?
1: İsviçre'deki herkese teşekkür ediyorum. Güzel zamanlar geçirdim ki geçireceğim.
0: Daha var zamanın.
1: Tabii ki. Yani yeşili bu şekil tuttuğunuzda, ne bileyim
0: Türkiye'de
1: maviyi bu şekil tuttuğunuzda muhteşem bir geleceği parlak bir yer hala olmaya devam edecek ve bence hiç de kirlenecek gibi de durmuyor bu
0: Hayır.
1: şekil giderse.
0: Yok. Ama çok sıcak olduğu zaman bizim de çok her yerimiz sarı oldu maalesef. Evet.
1: Tamam, yani ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla söylüyorum, temiz yani şey olarak.
0: Evet, Türkiye'dekilere temiz. Peki burada gördüklerine ilgili ne söyleyebilirsin? Yeşili mi korusunlar?
1: Yani yeşili kesinlikle korusunlar, ağacı sahip çıksınlar. Bir de her yerde kesinlikle yeşil olmalı. 2-3 binada, 4 binada bir park, ne bileyim yeşil alan olmalı burada, çünkü öyle. Ayrıca İsviçre'nin en beğendiğim yeri tarihi binalar. Muhteşem.
0: Evet, herkes.
1: O kadar çok tarihi bina var ki, tabii aralarına bazen yapılarda dikmişler ama genel anlamda muhteşem.
0: Tarihi, genelde
1: ki.
0: İsviçre evleri için bunu söylüyorsun. Tarihi evlerin arasında yapı dikemiyorlar ama İsviçre evlerin arasında dikiyorlar. Onu da ben çok
1: o gördüğümüz.
0: Hoş, evet, çok hoş bulmuyorum. Ama maalesef
1: Rigi,
0: bununla ilgili
1: Rigi
0: bir
1: Dağı'na çıkarken o yarımadada
0: evet,
1: gördüğümüz
0: evet.
1: yerde.
0: Evet, oteller falan dikiliyor. Evet sayın dinleyiciler, çok az vaktimiz kaldı. Şarkıyla kapatacağım. 50-56 geçiyor. Yani 3 dakikalık şarkıyla. Evet, Gül'le birlikteydiniz. Kanal K. Kanal K stüdyolarından İsviçre'den seslendim. Radyo Ata için Gül Kohr'la birlikteydiniz. Evet. Sil baştan geliyor. Kim için geliyor?
1: Asiye'm için gelsin. Seni
0: evet.
1: seviyorum.
0: Seni çok özledim Asiye. Bir daha bunu yalnız gelmek yok buraya. Evet. Evet, inşallah birlikte gelmek size nasip olur diyorum.
1: İlk şarkımızdı.
0: Evet. Şimdi çünkü şarkı bitecek. Ben şey yapıyorum Barış. Hoşça kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sayın dinleyiciler. Gül'le birlikteydiniz. Sil baştan şarkısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Auf Wiedersehen. So. Bir şey oldu. Evet. Pardon. Evet sayın dinleyiciler, ben başka bir şarkı koyuyorum çünkü bu takıldı hakikaten. Pardon Asiye'cim, hakikaten pardon diyorum. Evet Asiye, sana bir başka bir şey göndereyim. Hakikaten takıldı, ne oldu bilmiyorum. Mustafa Sandal'la Zeynep Başdik'ten gelsin. Hoşça kalın diyorum sayın dinleyiciler.

soul.